Na seni kısa veta Tu mezgi xora dar de kerda Cirane xo Bune xo Zave da Ya iştare seri suduri Na bekeşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran zave da Gavare avı Hete mara mırna Gavare avı Hete mara bırna Derdo granza verda Zaverda Zaverda

0: TRT Kurdî Radyo. Mana Müzika Kurdî.
1: Cemidi, Cemidi, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat.

0: Bele binerin aziz, em bi peyamên we berdewam kin. Silav ji zaq ve yegotî Şaban em we guhdar dikin. Em we gelekî de ecibînin, em pir spas dikin ji bo stranên we xweşik gotiye. U wekî din dengê we jî em guhdar kin.
1: Selam aleykum, Şamra Delal. Je ez khale khay Melik. Apê xay Hec Mihemed, Berapê xay Murad Ba, em disine memleket İstanbul'e, em redanen, em xazan tujmera, kalameka xaj beji, valla hine zaj germe, imam el xevete, em xaz tujmera kalameka, aha xaj u serej mera beji, esselamu aleykum.
0: Em pir spas dikin, dibêje ev der pir germe, u silavên xwe ji xalê xwe yê apê xwe şandiye ji İstanbul'e, yani dire de ne derin İstanbul dire de me guhdar dikin u dibe pir germe klimaya me vekriye beli hayra wala mere vakti klima venneke aciz dibe klima jiveke aşk dibe eme çibikin eme usa berdevam ki ka Sinan Ataseverji denge hoşan diye Sinan Can este pir maç dikin min jiberiya tekri bu ka denge Sinan Can guhdar kin
2: Kaburgu'dan baş, Zimir Güneş, Dürgün Sinan Atasever, Hoşkaburgu Kıbı Hayır Atı Bernamey, Keke Hasan Kimana Atı Yapıs, Kreke Kaya Yanına, Kıkanış Merabeji, U Erzi Seyda Perinçek, Strana Mir Güneş Duhazım, Kıkanı Bibini Sarlar Güya Zekep Hoşkaburgu'dan baş.
0: Den baş Sinan Can, Hasan Can Çi, de Betlane Edeyi, Leura Ezliverim, İro, Ez dibirim ka em ji guhdarên xwe jî bibêjin ez pêşkeşmana we ya Burcu Arzu Özyavuzum. Sinan Can min nas dike ji televizyonê ji bernameya hûn dibêjin çi min nas dike Sinan Can lê ê ku me nas nakin îro programa me ya ewil e dîsa me bibîrxist navê xwe û piştî Sinan Can ka eme dreze de çi heye le canı heye eme herin guhdar kın.

Beli binerin aziz Seyda Perin çekme gohtar kır u Sinan Can xwestu bu Vekidin Servan Zana jî enver xwestu ve emed reze delixin lê beri ve ka peyamen ve heye dibêje ku selam

Rusya'ya nüfusa Türkiye'ye rast rast jive hizmeti istifade edike. Guhdarin Aziz, Bülten Ahmet Qediya, Bıxatırı ve.

Bûl li ku bin, bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 90.

0: Eyvar baştama şaban neja un bixer atın ber ekranen TRT Kurdiye nüçen sereke dest pekir rudan u geşedanen daviye kudar ketine peşemi behevre binin ser ekranı meluan binerin legelo serena ben avul çine behevren bala xobudun wan dest peke parşemi ber xobudun hürgül yanji serena ve kudar ketin peş iro MK AK Parti'ye civya ulusal ve ekeji berdeki AK Parti Ömer Çelik derket ber kameran ulusal hin meseleyin giring serena ben giring ahvi bitaybeti cilser meseleya Türkiye'ye be terör sekini Ömer Çelik ne hasım lisar ve mesele dahlaniye geleki giring şidan eme binerin gelo dühürgül yanda ve çebe herruhan uçegan amaçı liber AK Parti'ye davye cümere van agahin kudar ketine peşi bimere par ve biki şu ver eme beri kabidin mesele ekedin ya girin ya ku droje ve de droje ve de mesele ya lepirsin al gülistan dokuye bu hükümünde zanın ev lepirsin her kudüçe berfirehtirdi belisar ve meseleye operasyon operasyonen ku devam jidikin zedetirdi bin u berferhtirdi bin hürgüliye ve çine bi teferruat emel wanji binerin lisari bisekinin paşeme her nehere me meser meseleke dünya giringi bisekinin levra şavata praziyan çıkasi giringe me bahsa ve gebekin demaku prazetin şevutandın zirarin çava çedibin jodkar jiboku qaşo fede bikin u saleke didem saleke din praziye xwe dişevutinin le pispor lisar ve ge hişyariyen gelik ki giring dedin gelo ev hişyari çine dünüçeye de eme beri hobedin van hişyariya zirar ufede evi mesele için eme bahsa ve ki bütün jure meher ne Erdahane emel göle Erdahane binerin bistu pencemin mihrican akaşar uçandı yani teveyi hattı darhistin her uhadi mihricane de gellek panirci hatta belaf girin ve ki konser u peşbaziyen geleki cuda uçaleki cihatin girin eme vanaşi bininser ekranı leteni ev helbet van Serenavan Uhur Gülyancı emi benim ser ekranı nüçen sereke dest bedik. Magot MKA AK Parti'ye İro Civiya Berdefke ve Ömer Çelik Şiragahant Kuber Askır Najbo Türkiye AB Terör ve Beriya Girtina Meclisi B Çekirin Çelik Pişti Civina Alişne Ari ve Beriya Navendi AK Parti'ye AK Büyükot Qonağa kuyam gahaşt ne qonağa ke geleki kritike.
1: Mijara serekeji çarçoveya kanuniya Türkiye'ye be terör bu.
2: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere.
3: Jibu Türkiye be terör men bere yüzvere gotubu ku emha.

0: Hatine dereke nû, merheleya nû temînkirina çekberdanê û hazirkirina verazkirina Tirkiya bê terör û herêma bê terör bû.
1: Çelik ji bo Tirkiye û herêma bê terör balkişan ser tevkariya siyasetê. Diyar kir ku merheleya ku gihiştine gelek giringe.
2: Bir yasal zeminin
0: Vega edî dor hatiye hurguliye meseleyi em dikarin bibêjû ku ev mesele ji aliyekî din nû dest pê dike. Ji bo em bigin Tirkiya bê terör û herêma bê terör avakirina zemîneke qanûnî gelek giring e. Di heman demê de atmosfera polîtîk jî gelek muhîm e. Tevkariya ji bo vê atmosfera polîtîk jî gelek giring e. Niha ev merheleya ku em hatinê gelek kritîk e.
1: Çelik li ser münaqaşe nav CHP û kesên veqetiyan jî peyvî.
2: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması
0: Jigeyni ya nu an ya kevin, pevçûnê di nav CHP de bi formûlû qadin cuda devam dikin. Li vê derê meseleya esas ev e. Ji bo demokrasiyê hebûna partiyên siyasî nebe nabe. Ev ji bo siyasetê stûnên serekene. Lê di vir de di vê merivlê binêre. Gelo tevkariya wan a ji bo siyaseta meşru çi ye? Ya di duyan jî ji bo siyaseta paqij çi ye? Em dibînin ku ên kevn û ên nû hev du suçtar dikin.
2: Yenisiyle eskisiyle.
3: Mele de MK'de mijarin geleki girin katına haftın bir taybeti cilser mesele Türkiye be terörle gele hürgüliyen davu içine Ömer Çelik Jigayn Yivan mesele bahsa kijan mesele akir. Nüçegan ama evkara mı Emine Kaplan Liber AK Parti'ye evir gahiyen davu mera par ve bike Emine pişti MK'ye mbejin pişti ahaftın Ömer Çelik edi kijan hürgülite mera par ve bike keremke.
4: Deli Edibe Civina AK Parti'ye ya MYK dibin serokatiye serok Recep Tayyip Erdoğan'da lavenda gişti ya AK Parti'ye kombu Civin bakhaftirna vakirni ya serok Erdoğan'da speker. Serok Erdoğan da khaftina khoda lisar pevajoya Türkiye'ye be terör politikayın nafkoyi politikayın derve hatı seknandın. Ujbo hayama peşeroje ji hın talimat dana kurmayın khuam karın bejin. Civin disatun va de speaker Serok Erdoğan jî hêjil navenda giştiya AK Parti'ye em bendene ku Serok Erdoğan jî vedire jî derbasî kuliyeya Serok Komariye be bir civînê de wekte jî gotî ser gelek meseleyên giring hate seknandin meseleya serekê jî Türkiye'ye be terör bu hemkarim bêjin berdevke AK Parti Ömer Çelik jî daxuyan yekda medyayê û got tişta mihîm ew e ku em Türkiye ji barê terör xilas bikin dibe ku hin kes bixwazin lazım pevajoye sabote bikin, lazım em lehemberi van bal darbin u dve ku em jinerxeyn devlet u millet taviz nedir got Ömer Çelik. Her va Ömer Çelik got ku ev meseleş bu AK Parti'ye, bu Türkiye geleki giringa u her roj liser ve meseleyi civinan dikin, car carna roje diseyd civinajı dikin u ev civinci bir saate devam dikin got Ömer Çelik u got ku em bir yardarın ku em ve mesele safi bikin hedef ama awa ku hiç meclis nahati girtin kanuna Türkiye beteroloji derhin got Ömer Çelik. Beleş gayni ve naiji seroke politikayın ekonomiye Nihat Zeybekçi jil ser bandorin aboriyen Türkiye beteroloji dijivina AK Parti'ye da peşkeşiye kerem karim bejin gayni ve naiji vakti zanin da girgeyen cuhu erişi hin deverin Filistiniyan bu bertevke AK Parti Ömer Çelik lisar veji sekini u berteke tu nişan da u got be pişkiriya askerin İsrail'e destanin ser mal u milkin Filistiniyan ev gaspa ev işgala ev jbu hemu dünyaya tehlikeye got berdevke AK Parti'ye Ömer Çelik. Beliş gayni ve naiji vakti zani çardehe tabağı AK Parti'ye AK Parti ve keve sağla biz tu pencanda u AK Parti vel AK vel Ankara'ye jbu salvagara hua merasimeka mazın bike irodu civine de ser amadahiyen veji hata seknan kendinem karım bejin seroke medyaye u danasine Faruk Çelikji derbare agahiyen salvagere da peşkeşiye kerem karım bejin Ömer Çelik jime got bu derket bar kamerayan u gelek mesajen gring dan Ömer Çelik got ku Piroz Bahiyen AK Parti'ye ve netene çarde tabağın varın Piroz kirin Piroz Bahi ve yeke tabağı despe bikin u çarde rojaji devam bikin. Gini ve

0: jî Serokê Koma Meclîsê ya AK Parti Ömer Güler jî di civînê de derbarên xebatê meclîsê de kurmayên AK Parti'ye agadar kırnam karım bejin. Beli vakma goti MYK'ya AK Parti'ye dibin serokatiye Serok Recep Tayyip Erdoğan del lavenda giştiye AK Parti'ye kombu di saatuni va despekir u gelek meseleyin gring jil sermase bun. Serok Erdoğan cihe jil lavenda giştiye AK Parti'ye embendene ku derbasi külliye Serok Komariye be.
1: Meli Emine, gerek spaskın malatta ava hevali amen üçegan ama Emine Ciber AK Parti'ye serena ben girin gibi mera parvekirin. Helbet Ciber ku meseleye her girin kişi Türkiye'ye be teröre ve pevajı edildi. Pevajıya Türkiye'ye be teröre habat denilir ser ve rastgırın kanuni edigi haçtın konağa davi. Teklif ve pişti nikaşın dinavbera partiyen siyasi de peşkeşi serokatiya meclise pe girin. Gelo ve pevajıya kanundanine çava devam bi. Kim evi çarçovaya peşnumaya çavabi. Fermo en behevre guhbedin bersiva vampirsi.
2: Ümit ve arzu ederiz ki
3: em hevi dikin o dixwazin ku beriya meclis bikeve betlane ev pêşnûma bibe kanûn bi vî awayê jî ji bo Tûrkiyeyê bibe destpêka heyemeke nû.
4: Hefteya kritik aş bu armanca Türkiye bi terör destpêkir. Cavê herkesî ji bo kanûna çarçoveyê li meclisa mezin a Tûrkiyeyê. Cavlı Reyku ve hefteye lisel peşnumaya kanuni civinin davi benkirin. Gelo ve vajo çava devam bike. Cavlı Reyye Serokye Meclisi Numan Kurtulmuş, li gelci girin Serokye'nin Komün Parti'nin siyasi yen kuberi li komisyon edebun civina davi bike. Ligori Çafkaniyen AK Parti'ye ve hefteye dibeli gel yeni partiya kuş hela Özgür Özel ve hat avakirin. Ol meclisi komavihe civinek çebe. Teklif ve jbo cariki o demki be. Evin evi kafiye geçti be. Peşnumar rehisna terörü, o münfesi, mekanizmaya tespit, o pişrastkırına ve ekip zelali vele diyar kirin. Tehvestin ku peşnumaya kanuni bir imzaya hefbar, a partiyan bir peşkeş kirin. Dve çarçöveye de evi seranseri hefteye dinav bela partiyin siyasi de civinin jibol hefkırına geçti ben kirin. Peşnuma ve evil hara komisyona adalete ya meclisi. O duvrajı ve biçe lijneye geçti. Tehgotun ku ve peşnuma hayat despekamaha tebağı bir be kanun.
1: CHP İstanbul'e merasim ayından bu neli darxıstı bu. Daha tidakirin kucubu merasim kalabalı xuyabı ki figüran anine bername. El sermediye civaki ci ev yekkeleki hatını kaşkırın. Naven da giştiya CHP evi daha elbet kabul ne kuru gotma organize ne kiriye. Serdo Özgeriya Komarya İstanbul'e jil serve mesele derhaqi müşaride lepsin da destekir.
4: Merasima Endambune ya CHP ya İstanbul'e bu sebeba nikaşan. Levra da hat idakirin kuş bu merasim karabalı kuyabke figüran anina bername. Lebeli navenda gişti ya CHP ev iddia kabul nekir. Seroke gişti ya CHP Kemal Kılıçdaroğlu jil merasime bu. Daha idakirin kuş buraya ajansen kasti bir pereyan figüran ditne o anine salona merasime. Navenda gişti ya CHP got evne organizasyona meye. Serok bajari ev organize kirye. Serok Bajar İstanbul'e CHP Gürsel Tekin, Diyarkırk'ı ev komployu ke lidici Kılıçdaroğlu'ya.
5: Sonra tabii dün kast ne diyorlar ona?
3: Bahsa ajansa kast edeken, vallahi tişteki naye bira şeytan kerene, em yeku yeko levan hevalan geriyan kudde kwestin verin.
5: Talep olan arkadaşlarımızı tek tek aradı.
4: Gürsel Tekin, Raga Handku ve Berpırsan bidin mahkeme.
5: Bu tuzağı kuran kimse,
3: Ger birayê min jî be dozgerên me wê heya dawiyê biçin. Ev dek û dezgeheke fetoyê ye. Merex nekin, em ê hemû berpirsan tespît bikin.
4: Ser dozgeriya komarî ya Stenbolê ji bo vê bûyerê lêpirsîn da destpêkirin. Hat ragihandin piştî lêkolînê ve îfadeya kesên ku hatine girîkirin jî bengirtin.
1: Vezir Karender ve Hakan Fidan bir balyozi Amerika'yı Ankara'ya Tom Barak'la Ankara'ya civiya. Tom Barak, Bozir Çandu Turizme Mehmet Nuri Ertuğ Reci Hevdidinek. Vezir Karender ve Hakan Fidan bir balyozi Amerika'yı Ankara'ya Nuneri Taybet Yesuriye ve Irak'a Tom Barak'la civiya. Lugor agahiyen kuji çafkaniyen diplomatik hatna bi destxistin, dehevditine de tekliyen duali u geşedanen heremi hatna nikaş kirin. Her uha Tom Barak, Bozir Çandu Turizme Mehmet Nuri Ersoy Reji Hevdîtin Ekkir. De Hevdîtin Ede Hevkariyen Jibo Çandu Turizme Endinav her duvelatan da hatın nikaş girin. Peş ve birna turizma her duvelatan parasına mirata çandı u tek

0: Goşna dijî qaçax çîtiye hatin nirxandin. Serok Komar Erdoğan ve Sıba Serok Vezir Iraqi Ali El Zeyd il Beş Tepe'yi bazimine de civine de mijara heri giring proje arya peşketine ye kujbo hereme projeyeke stratejike. Her vajbo peşkısına ait tekiliyen her du devletan de gerek peymanji ben imzekir.
1: Tekiliyen doğali u menfaatin hevpar en her du devletan devere nirkandın. Jibo peşxistine hevkarin ekonomik ve ser projeyan bişevrin. Serokumar Erdoğan o serokveziri Iraqi Ali El Zeydi ve li beş tepeye bicevin. Ali El Zeydi di 16 gulane de dest bu vezifeya serokvezirtiya Iraqi kiribu u vek serokvezir de cara awul vere Türkiye'ye. Civin ve li kuliya serokumariye vere kirin. Mijara heri girinci projeya reya peşketine ko jibo her du velatanji projeya ke stratejike. Di çarçoveya projeye de ji kendala besrayi haya Türkiye'ye de hem reye hem cire hasin vere çekirin. Rewşa daviya ve koridore de vere xeberdan. Jibo finansman o sepandina projeye de nekşereye ke vere diyar kirin. Jibo ku karin gümrüke heysan bebe de hın xebat veren kirin. Serokumar Erdoğan o Ali El Zeydi ve ser meselen hereme jiba xevin. Ve şer Amerika o İran'e erij o politika indagerker en İsrail'e jibin erkinin. Jibo qedanına zilmalı gazeye de ser gavin hefbar bişevrin. Çavl rena kod ve serdane de jibo peşkısına tekilin her du devletan gerek peymancı verin imzekirin.
0: Gelo Rauşal İran'e edi çiye Harun Aykaç ve Hürgüliyen Daviş Mere Ragine eme Hürgüliyen Daviş Harun istedi.
2: Çend roje gengeşiya nav İran u Amerika'yı sekiniye. Çapameniya Amerika'yı Wall Street Journal de beje mühimatin Amerika'yı xilas biye debe ku vaxta erişi İran'ı bike kuvvet avi ya du hafteye maye. Lisar vi Trump da xuyani da go evrojname deravadike tişteki vartine hamu mühimatı me heye Duvarı dindaji İran, Arast, duvarı Ukrayna'daji bertek nişandan go embersiva Ukrayna'ji dedin Ukrayna bu gotuna İsrail'e tevdigere le varı dindaji İro embeştari çapemeniya ya İsmail Bekayi bun de civina çapemeniye da İsmail Bekayi go tekiliye mev Amerika nahaj bu müzakereyi tine le gon nav beynkar peymanan dibun dinin duvar edindaji go roja himi u şemi em bi ümmane rahatın bahev me civineki çekir de derbare tengava hürmizeyda jiborre ve bir yavuy go baş derbas büye emi kısa bikin go ve mesele bi Amerika'yı da gredayını ne le agahi Amerika'yı ji arast heye go. Duvar edin da ji go naha tenga ve hürmüze disa ji aliye me girtiye. Divan roji davi da hele embi binin gelo ev navbeyin kar de nav Amerika ve İran da ev gengeşiye ki dübü ku çebebe çareser dikin ya nakın emman behevradı binin naha disa emni navenda nüçeyanın.
0: Ame beri hobit ne aboriye gelo de piyasa adere uş çavaya mevaneme akademisyen Ramazan Kılıç'a evcimere bahsa aboriye bu ki kambinerin despeke de mamusta merhaba om khiratun ve şanama despeke de suazımın bahsa piyasaya bugün begişti hafta aboriye piyasaya çava hatin girdin iro roja avil a haftaya piyasaya çava despe roja u haftaya gir kerem bugün.
3: Bele, merhaba. Haftiya buri borsa kat 0.55 puana kat sadi. Zer zede bu. Sadi 2.71 zede bu. Dolar zede bu. 0.71 zede bu. Euro ji zede bu. 0.06 hindiki zede bu. Le zede bu. Euro çulo bu. Euro